0: Yaşlı bavulsun sen. Yine perlere bak. No. No. No.
1: Biz bu sırma dodu.